Sus pus olmuş, puslu bir İstanbul muydu yüzün? Yoksa çok bildik hüzünler mi taşınmıştı yüzüne dolma bahçede, çay tadında? Divit ucuyla yazılmış bir aşkın sureti vardı avuçlarında. Tarih bir başka iklimin kıvamını gösteriyordu. Ben rehnedilmiş yelkovan gibi, hani akrebi seven ama yüreği takvim yokuşlarında. Sinemada elinin elimde telleyişinin bir anlamı olmalı. Sesinin sesinde yankılanmasının. Sanki perdedekine üzülmüş ya da sevinmişsin de tesadüfen akmış yüzün içime. Yalan, sen perdeye bakıyorsun, fikrin benim seyir defterimde. Ve ben Amerikanca bir filmi Kürtçe seyrediyorum. Kadın Beyoğlu'nun bir kış akşamında üstündeki deri montun sahibine küs, soğukluğundan muzdarip yürüyordu. Adam da yürümek hiçbir şeyi çözmüyordu bazı aralık akşamlarında. Parmağında yaralı bir öyküyü taşıyordu adam. Kadının yüzünde bir hüzün, hüzünlü aralık akşamında bir yüzük. Yüzüğün yüzünde dünya güzeli bir kadının kehaneti, soğuğun ve karanlığın vehameti. Hayatı bir başkasının pantolonu gibi küçültülmüş, daraltılmış. İlk sahibinin o pantolonla yaşadığı şeyler, yani pantolonu pantolon yapan anılar, bazı ilkbahar berileri yüzünden yapılan yamalar, ter tüketen yazlar, hepsi daraltılmış. Yaşananlara bir beden büyük geliyor artık hayat. Bir aşkı paylaşmak için çok geç. Bir paylaşıma aşık olmak içinse erken. Beni sevda yerimden vurdu yine zaman. Şimdi sana söylenecek tek cümle, bende sana yetecek kadar ben kalmadım.

sessiz. O zaman, o zaman daha da çoğalır denizler. Merhaba çocuk. Göçler ve savaşlar.

Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin. Derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün seli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

0: Haydar dost. Dara düş oldu.
1: Sevgiyle dostum buluştu en iyi nokta.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Değiş Saati başlıyor.

Bela gözlüm kapınızdan kesilmem. Turab olup her ayağa basılmam.

0: Değiş Saati sona erdi. Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Çağdaş Akustik başlıyor.

herkese merhaba. İz Bırakanlar başladı. Hoş geldiniz. Evet, Radyo Çağdaş'ta yepyeni güne daha başlıyoruz. Merhaba diyoruz hep birlikte. Anadolu'nun dağlarından, ovalarından, köylerinden kopup gelen o kadim sesler yine bizlerle birlikte olacak. Çünkü türküler sadece müzik değildir. Türküler bu toprakların hafızasıdır. Bir annenin evladına duyduğu özlemdir. Bir aşkın içinde saklı sistemidir. Ne bileyim, bir gurbetçinin iç çekişidir. Her türkü aslında yaşanmış bir hikayenin gerçek bir duygunun izlerini taşır. Evet, bugün İz Bırakanlar programı boyunca Radyo Çağdaş'ta yine yüreğe dokunan türkülerle birlikte olacağız. Tabii aynı zamanda bu şehrin kültürüne, sanatına ve hayatına da dokunmaya devam ediyoruz.

Evet, bildiğiniz gibi Radyo Çağdaş, Çağdaş Medya Grubu'nun bir parçası ve büyük bir ailenin içerisinde Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile şehrin nabzını tutuyoruz. Tabii Çağdaş Sanat Akademisi ile de sanata, müzikle gençlerin yeteneğini buluşturuyoruz. Sanat Akademisi'nde yetişen gençler bu toprakların türkülerini, sanatını yeni nesillere taşıyacak inşallah. Çünkü kültür yaşadıkça, paylaşıldıkça, anlattıkça var olur. Sizler de bu yolculuğa katılmak isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz Çağdaş Medya Grubu olarak. Radyo Çağdaş, Çağdaş Kocaeli Gazetesi ve Çağdaş Sanat Akademisi. Varsa istekleriniz, mesajlarınız Radyo Çağdaş Instagram son gönderi altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ve tabii WhatsApp 542-424-8950 mesajlarınıza gönderebilirsiniz. Haydi o zaman Anadolu'nun kökünü böyle taşıyan, insana insanı anlatan o büyülü eskilerle gündüze birlikte başlayalım. Türküler konuşsun, biz dinleyelim. İz bırakanlar başladı. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi, Ahmet Aslan, Kemal Dinç ve Erdal Erzincan bizlerle birlikte olacak. Dünyada tükenmez Murat var imiş.

0: Evet, boşuna Şampiyonlar Ligi demiyorum. Hakikaten çok kıymetli, inanılmaz güzel bir eserdi. Bizlerle buluşturdular. Şimdi ise yine Şampiyonlar Ligi'nden devam etmek istiyorum müsaadenizle. Türk Halk Müziği'nin çok güçlü sanatçıları Kutsal Evcimen, Tolga Sağ ve Yılmaz Çelik. Ahu Figan Dilber diyecek. Evet, derin geleneklerinden gelen, yüreğimize dokunan bir eser. Evet, Anadolu değiş genelin içinden geçen bu türkü aşkın, özlemin, hatta içte saklı kalan bir sistemin dili. Her zaman söylüyorum, türküler bizim dilimizdir. Ne kadar saklarsak saklayalım. Yani türkülerde sıkça rastladığımız o kadim anlatım var. Bir kitap cümlesi şöyle der: İnsanın en büyük yarası söyleyemediği sözlerdir. Şimdi o sözleri türküler söylesin. Kutsal Evcimen, Tolga Sağ ve Yılmaz Çelik.
1: Berna ile iz bırakanlar.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

0: Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Kutsal Evcimen Tolga Sağ ve Yılmaz Çelik bizlerle birlikteydi. Sözü Ali Haki Edna'ya ait olan, müziği de Tahir Palalı'ya ait olan Ahu Figan Dilber türküsü. O kıymetli deyiş 3 böyle başarılı sanatçı tarafından seslendirildi. Radyo Çağdaş da bizlerle birlikteydi. Şimdi ise insanın kendi yolunu seçme hikayesini anlatan bir eserle sizleri baş başa bırakacağım. Hüseyin Korkan Korkmaz kime ne diyecek? Bazen hayat insana çok fazla söz söyletebiliyor. Hani cevap vermek zorunda da kalabiliyoruz, açıklama yapmak zorunda da. Ama bazen de insan içinden şu cümleyi de geçirmiyor mu? Kime ne? Türk halk müziğinin gerçekten son yıllarda en dikkat çeken yorumcularından bir tanesi Hüseyin Korkan Korkmaz. Sanatıyla, duruşuyla, üretimiyle, okuduğu türkülerdeki o verdiği derinlikle çok başka bir boyut kazandırdı hakikaten. Bu sadelik türkünün bize daha güçlü bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Böyle sanatçılar var oldukça türkülerimiz yüzyıllar boyunca devam edecektir. Evet, ulaşmak isterseniz 542-424-8950.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Berna ile iz bırakanlar.

Hakikaten Koray'la Güler Duman Hocam çok çok iyi bir iş çıkartmış. Tebrik ediyorum kendilerini. Şöyle mesajlara bakalım kimler ulaşmış bizlere. Bu arada Top 20 listesindeki eserler de yayınlanıyor. Çünkü sizlerden gelen istekler doğrultusunda ben hep yayın akışıma yön veriyorum söylemiştim. İyi yayınlar Radyo Çağdaş, Kocaeli Derince'den Mehmet ben. Türkülerinizde gündüz güzelleşiyor. Sıradaki türkü emekçi kardeşlerime gelsin. Çok teşekkür ediyorum sevgili Mehmet. Hoş geldin, sen de sefalar getirdin. Ayşe'cim merhaba, daimi dinleyicim benim. Selamlar olsun sana da. Arabadaymış bak, eve doğru giderken bizleri dinliyormuş. Çok teşekkür ediyorum Ayşe'cim, çok öpüyorum ben de seni. Kartepe'ye de selamlar. Murat merhaba. Diyor ki bağlamanın sesi radyodan genç insan için huzur doluyor. Emeklerinize sağlık, çok teşekkür ederim. Hakikaten bunu tüm kalbimle söylemek istiyorum. Evet, dünyada böyle ruhu sakinleştiren, bedeni sakinleştiren, zihni sakinleştiren bazı müzikler vardır. Kimi klasik müzik der, kimi bir enstrüman der, yan flüt der, viyole der, keman der, cello der. Bence de bağlama ya. Aşkından her yanı yandı ha yandı. Vallahi Murat gerçekten çok haklısın. Yandı ha yandı. Yani ben de bağlamanın sesini duyunca böyle inanılmaz derecede rahatlayan, kendime gelen insanlardan bir tanesiyim. Evet, Mustafa Özarslan. Şöyle kısaca bir bahsetmek istiyorum sizlerden. Efendim, Mustafa Özarslan Türk Halk Müziği'nin gerçekten çok başarılı, çok yenilikçi, çok böyle duruşu, omurgalı bir duruşu olan sanatçılarından bir tanesi. Bakın, normalde Ankara Avrasya Türk'te, Radyo Avrasya'da daha doğrusu 3 telli turna programı yapıyordu. Ben kendisini davet ettim efendim Radyo Çağdaş'a. Bundan yanılmıyorsam hatta geçenlerde resim gönderdim kendisine, hocam hatırladınız mı diye. Evet, eski Tombul ailesi diye de yazmış. Canım hocam ya, çok seviyorum kendisini. Şöyle kaç sene olduğuna bakacağım. Bu hafta tam 15 yıl arkadaşlar. Bakın tam 15 yıl önce Radyo Çağdaş'ta Mustafa Özarslan Berna ile Hasret Türküleri programındaydı. Ve o günden sonra hep benim programıma geldi, biliyor musunuz? İz bırakanlara da geldi sağ olsun. Telefonla da katıldı. Yani sosyal medyada da Radyo Çağdaş'ı bizi çok yakından takip eden çok kıymetli sanatçılarımızdan bir tanesidir. Özellikle taze taze eserler çıktığında ilk böyle bana gönderir. O yüzden kendisini inanılmaz seviyorum. Çok sempatik, çok yaratıcı, çok gerçekten yaratıcı bir insan. Hani sosyal medyadan takip etmenizi de öneririm, gülmek isteyenler. Bakalım yazın Türkiye'de olduğum zaman nasip olursa inşallah Mustafa Hocam'la Radyo Çağdaş Stüdyosu'nda bir programda yapılabiliriz. Ne dersiniz? Ya da böyle bir sahil kenarında Radyo Çağdaş dinleyicileriyle birlikte hani o anda canlı canlı yayın yapıp türküler de söyleyebiliriz. Çok güzel düşüncelerimiz var. Nasip olursa yaza inşallah. Mustafa Özarslan'ı buluşturmak istiyorum efendim sizlere. Güz mü geldi, rengin soldu, ömrüm türküsü bizlerle birlikte olacak. Hatta şöyle en başa alalım, bir dinleyin keyifli bir şekilde. Sonrası ben buralarda olacağım. Bu arada Kartepe'den Murat selamlar olsun sana tekrardan Ayşe'cim. Derince'den Mehmet sizlere de armağan olsun. Hoş geldiniz tekrardan.

0: isyanlar.
1: Evet, Gürkan Çapkan bizlerle birlikteydi. 07 adlı eser.
0: İsyanlar eyleyim.
1: Yaya Kaptan'dan Ali istemişti. Çokça selamlar olsun efendim sizlere de. Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi ise Can Bey'in bir isteği var hemen kırmadan. Ahmet Kaya'dan Öyle Bir Yerdeyim kağıtlı çalışmayı istemiş. Hoş geldiniz Can Bey, siz de. Armağan edelim Ahmet Kaya'yı, saygı sevgi rahmetle de yad edelim.

Dostum, dostum, güzel dostum. Ahmet Kaya yorumuyla bizlerle birlikteydi. Kıymetli dostum Sibel'e de armağan edelim. Buradan ta Muş'a. Tabii kızı güzeller güzeli Zehra'ma darman olsun. Hep söylüyorum ya, bireysel ve toplumsal olaylarda ilk başta öngörü olarak gösteren, sürekli bu başkaldırıyı türkülerinde ve şiirlerinde hissettiren ve bizlerle buluşturan Ahmet Kaya. Evet, bu dünyadan bir Ahmet Kaya geçti. Tekrardan saygı, sevgi, rahmetle yad etmek isterim. Sevgili Can Bey'e de buradan çokça selamlar olsun. Evet, şimdi Erzurum'un güzel yüreği Aşık Reyhani ile Aşık Reyhani'nin bir türküsünü sizlerle buluşturmak istiyorum. Tekin Karabey tarafından yorumlanan Kar Yağardı Erzurum'a. Güzel bir uzun havadır efendim. Sizlerle buluşturalım. Anadolu türkülerinin otağındaki hikayelerini anlatan kıymetli uzun havalar vardır. Kar yağarken bir şehir nasıl sessizleşirse insan bazen iş dünyasında da öyle sessizleşebiliyor. Ve o sessizliğin içinde en çok özenen şey de sevdiğinin sesidir. Bir söz vardır efendim. Bazı şehirler karla değil hatıralarla örtülür. İşte o hatıraların içinden gelen bir türküyle sizleri baş başa bırakmak isterim. Sevgili Tekin Karabey yorumu Kar Yağardı Erzurum'a, dinleyebileceğiniz en iyi nokta Radyo Çağdaş'ta sizlerle.

Eskiden kar yağardı Erzurum'a. Torpak damlarda sırt sırta yaşardık. Sabahın kalkar, damlarımızı kürüdük ya Allah. Kardan tayalar olurdu mehlelerin önünde. Tüneller açar, yola kavuşurduk. Eskiden kar yağardı Erzurum'a. Henüz ayrılmamıştık, henüz bölünmemiştik. Aynı mahalledeydik. Zengini, fakiri, esnafı, yoksulu bir arada birdik toprak damlarda, omuz omuza sımsıcak. Ve kar yağardı Erzurum'a, bembeyaz.

Henüz bölünmemiştik. Henüz ayrılmamıştık. Henüz icat olmamıştı. Kooperatifler, siteler, dübleksler, triplexler, olmaz olası kartonpiyerler. Gariban sıkışınca kime gideceğini bilir. Zengin kimi gözeteceğini bilir. Esnafla memur gül gibi geçinir giderdi. Ve kar yağardı Erzurum'a. Bembeyaz lava lava. Henüz ayrılmamıştık. Henüz bölünmemiştik. Memurlar bir kooperatife, esnaflar bir siteye, zenginler dübleksere, triplekslere, garibanlar geber ulan gece kondurarak kalmamıştı. Ve kar yağardı Erzurum'a bembeyaz lapa lapa. Henüz fakir zengini hırsızlıkla, zengin fakiri tembellikle suçlamazdı. Çünkü kar yağardı lapa lapa, çünkü kar yağardı bembeyaz. Çünkü karın temizi yüreklerimize vurmuştu.

Eskiden kar yağardı Erzurum'a. Yoktu çeşit çeşit makinelerimiz, dev ekran televizyonlarımız, nofrut buzdolaplarımız. Ama kirelerimiz hırtdigine kadar doluydu yüreklerimiz gibi. Çünkü kar yağardı Erzurum'a. Çünkü kar rahmetti. Çünkü kar bereketti. Eskiden kar yağardı Erzurum'a. Adam boyu. Adamlar da adamdı o zamanlar. Ne Cumhuriyet Caddesi'nde onun bunun namusuna kötü gözle bakar, ne de laf atarlardı. Çünkü senin namusun benim, benimkisi senindi. Biridik, bizidik. Ve kar yağardı Erzurum'a adam boyu. Ve adamlar da adamdılar o zamanlar.

Evet, Tekin Karabey, Kariyer Erzurum'a şehriyle ve Özcan Türe'de o kıymetli sesiyle eşlik etti bu güzel türkü. Tüm Erzurumlu kardeşlerimize, büyüklerimize buradan çokça selamlar olsun. Erzurum demişken bir Nurullah Arılaçayır, düet İbrahim Erkal'la birlikte Hani Yaylam türküsünü sizlerle buluşturmak isterim. Tüm Erzurumlara buradan da çokça selamlar olsun.

Bu arada Londra'dan Deniz Bey bizleri dinlemekte. Çokça selamlar etmek isterim kendisine. Ankara Antlaşması kapsamında şu aileyi yani uzun süresiz uzatmayı almak için birçok insan hayatına dokunmuş, birçok insana emek vermiş. Gerçekten deneyimleriyle, o analitik zekasıyla insanlara yol göstermiş birine çok saygı duyuyorum. Aynı şekilde bana da yardım etti. Hani görmediğim bir hatayı, avukatlarımın dahi fark etmediği hatayı fark eden çok kıymetli bir insan şu anda bizleri dinlemekte. Ben çalan bütün eserleri armağan etmek isterim Deniz Bey. Varsa isteğiniz, mutlak hayatınızın bir bölümünde bir türkü, bir özgün müzik dinlemişsinizdir. Lütfen yazın, gönderin. Seve seve paylaşmayı isterim. Evet efendim, 28 Ağustos. Yavaş yavaş Ağustos'un sonuna doğru da geldik. Türkiye saatiyle 13.57. Bizler buralardayız. Saatler 15'i gösterinceye dek.

hemşerimiz diyor. Çok teşekkür ederiz Berna Hanım. Ben teşekkür ederim. Gerçekten Erzurum yöresinin türküleri o kadar güzel, o kadar kıymetli ki. Aslında bütün yörelerimiz güzel değil mi? Bütün türkülerimiz, bütün o notalar, o işlenen eserler hepsi aslında bütün yörelerimiz olarak bizimdir. Bizim gönlümüzün o güzel bahçesinden bir ağaçtır bence. Şimdi ise Seyreyle Güzel adlı bir çalışmayı buluşturmak istiyorum sizlere müsaade ederseniz. Bu eser efendim ben konservatuar zamanındayken çok böyle şey... O zamanlar konservatuarda işte şan dersleri falan alırken bunu hep söylerdi koroda da özellikle. O yüzden benim için yeri çok başka güzel bir türkülerden bir tanesi, eski türkülerden. İşte bazı güzelliklere sahip olmak için değil de sadece seyretmek için de vardır. O güzelliği birlikte dinleyeceğiz Erkan Uğur yorumuyla. Seyreyle Güzel diyecek. Sonrası yine buralarda olacağız.

Evet, Türk Edebiyatı'nın büyük şairlerinden Abdurrahim Karakoç'un yazdığı unutulmaz şiirlerden bir tanesiydi. Mihriban tabi Musa Eroğlu'nun düzenlemesiyle ortaya bambaşka güzelliklerle dolu bir türkü çıktı efendim.

Evet, Anadolu'nun en eski, en çok anlatılan türkülerinden biridir. Sarı Gelin yılların ötesinden bugüne ulaşan kadim bir türküdür. Doğu Anadolu ve Kafkasya kültüründe çok bilinen bir eser. Aşkın, kavuşamamanın ve ayrılığın hikayesini anlatır. Evet, türkün hikayesi de Erzurum ve çevresinde anlatılan bir sevda efsanesinden dayanıyor. Tabii farklı kültürlerde benzer şekillerde anlatılmış olsa da Anadolu'da bu türkü hep yanık bir aşkın sesi olarak bilinir. Tabii Yavuz Bingöl yorumuyla da gerçekten farklı bir renk katmış, içimize işleyen kıymetli eserlerden bir tanesi.

Merhabalar, Radyo Çağdaş, Kandıra'dan Yusuf ben. Traktördeyim, sizi dinliyorum. Anadolu'nun sesi burada bizimle. Emeklerinize sağlık demiş. Bir de resim atmış. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Kolaylıklar diliyorum. Sana Allah yar ve yardımcın olsun inşallah. Evet, Gebze'den Fatma da dinlemedi. Selamlar olsun. Türküler insan içini ısıtıyor diyor. Ne kadar doğru. Çok haklısın sevgili Fatma. Sen de hoş geldin. Efendim, şafak söktü yine. Sunam uyanmaz türküsünü Şentürk Dündar yorumuyla sizlerle buluşturmak isterim.

Gerçekten bu türkü en yanık, en derin türkülerden bir tanesi. Anadolu'da yıllardır dilden dilene dolaşan bir türkü. Kavuşamayan bir aşkın, içinde büyüyen bir özlemin hikayesini anlatır Sunam. Yani Sunam aslında sevdiği kişiye verilen isimdir. Hepimizin bir Sunam'ı vardır içimizde. Sevdiğine gönülden seslenen bir insan, iç çekişi. Bazı sabahlarda güneş doğar ama insanın içindeki gece hiç bitmez sevgili dinleyenler. Şimdi de bu duyguların türküsü gelsin bakalım Şentürk Dündar yorumuyla. Ulaşmak da isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattı. Instagram Radyo Çağdaş son gönder altına yorumlarınızı da gerçekleştirebilirsiniz.

0: Seher Yeğil'i Nazlı Yare. Bu esir Ahmet Aslan Türkiye'de oynanan bir dizi için okumuştu. Gerçekten muhteşem bir ses. Çok egzantrik bir sesi vardır Ahmet Hoca'nın. Kendisine de söylediğimde biraz gülüyor bana ama gerçekten öyle. Çok farklı sanatsal yapıya sahip. Özellikle kuzenim Mikail Aslan da bambaşka duyguyla mesela Uzas Aca türkülerini, o özgün müzikleri seslendirir. Hatta geçenlerde Muş'ta Bartu'daydım, bir doğu gezisine çıkmıştım. Hızır Çeşmesi'ne gittim. Kafamı çevirdim Mikail Aslan hocam. Dedim hocam merhabalar. Beni tanımadı, çok zayıflamışsın dedi. Kendisi tanıyamadı ama çok keyifli vakit yer geçirdik. Orada kısa bir konseri vardı. Konserde birlikteydik. Gerçekten güzel bir an oldu benim için. Sevgili Deniz Bey, hem gruplarda yazışıyoruz hem de yani nasıl anlatayım bilmiyorum ama gerçekten şu an İngiltere'de Türk toplumunda inanılmaz derecede stresli bir bekleyiş var.
1: Esirgeyen ve bağışlayan, çokça esirgeyen ve çokça bağışlayan.
0: Gerçekten zor durumdayız. Yani hayatımız durdu, durma noktasına geldi. Kafamız hiçbir şeye basmıyor. Yani şahsen ben hayattan zevk alamıyorum diyebilirim. Yani çok fazla bir yük var sırtımda.
1: Reklamcıların
0: kursu. Neden, nasıl, niçin böyle 5M1K modunda ilerliyoruz hayatımızda. Lakin
1: bundan
0: bu süreçte geçecek inşallah.
1: Karanlık,

0: armağan olsun. Keyifli dinlemeler.
1: Biz her şeye esirgeyen ve bağışlayan, çokça esirgeyen ve çokça bağışlayan, hep esirgeyen ve hep bağışlayan Rabbin adıyla başlayan adamları zanna. Büyücülerin, haramilerin, borsacıların, reklamcıların, korsanların, işgalcilerin, bankacıların elinden kurtulmamız da bundan. Sanayi devriminde bile karanlık, rutubetli, çok bağırışlı, çok nefessiz, çok sabahsız, çok aşksız, çok çiçeksiz, çok neşesiz, çok kitapsız bir fabrikada hayatta kaldık sırf bu yüzden. Piyasaların hınçla dolu iniş çıkışlarına kalbimiz dayanıyor bir şekilde. Kalbimiz derken ilk gençliğimiz, sakalımız, bir kasetin iki yüzüne de ard arda kaydedip dinlediğimiz şarkımız diyorum aslında. İşte böyle yaşıyoruz. Ve yaşamak da sana dair uzayıp giden bir özleme dönüşüyor. İnsaf et anla. Gidelim buradan. Senin masumiyetini, bilgelik zamanlarından kalma sırları, dünyanın bütün sabahlarını yanımıza alıp da gidelim. Hesap etmeden, haritaya bakmadan gidelim. Ölelim diyecektim az kalsın. Ölmeyelim, hiç ölmeyelim anla. Sarılalım diyecektim az kalsın. İçimden böyle şeyler de geçiyor işte. Sarılalım, dudakların. Tamam, sustum. Gitmek istemezsen bir şiir miktarı kadar otursak diyorum. Şiir kalsın istersen, sadece otursak. Oturmasan da olur benimle. Sadece ellerimi tut. Ellerimi tutma dilersen, sadece yüzüme bak. Yüzüme bak ama anla. Yüzüme bak. Gözlerime bak, gözlerimin içine bak. Gözlerim biraz karanlık. İçinde cenkler, ayinler, kesik damarlar. Kapıları yumruklayışlar, Cibralexler, Turgutlar, Edipler, Sezailer, siyahlar, beyazlar, uykusuzluklar, bitmeyen baş ağrıları, bildirilerin öfkesi, duvarlara uzun dalmışlıklar var. Gözlerim biraz yorgun, içinde bekleyişler, bekleyişler, bekleyişler, bekleyişler, bekleyişler anla. Köylü çocukların parasız yatılı sonuçları mesela. Nişanlısı askerde kızlar, kızı ölüm orucundaki baba, babası tersanede oğul, oğlu şizofren anne. Hepsini sayamam gerçi, utançlarım da var. Ama geçecek hepsi, geçecek. Şifalı gözlerin her şeyi iyi edecek. Gözlerimin içine bakmaktan korkma anla. Sen adımını attığın andan itibaren Hira dinginliğine dönüşecek ortalık.

çok etkileyen şiirlerden bir tanesi bizlerle birlikteydi. Evet, Londra'da özellikle inanılmaz derecede stres, sinir, sıkıntı çeken insanlara armağan etmek isterim. Allah yolunuzu ferahlatsın, yolunuzu aydınlatsın inşallah. Gerçekten çok zor zamanlardan geçiyoruz diyebiliriz. Özellikle o bekleyiş, o belirsizlik insanı maalesef yakıp yok edebiliyor. Evet efendim, şöyle türkülerle devam edelim. Ben çalan bütün eserleri dediğim gibi Deniz Bey'e armağan ediyorum. Sağ olsun, bize çok yardımcı oldu. Hakkınızı helal edin lütfen Deniz Bey. Evet, gelsin bakalım güzel türkülerimiz.

keklik gibi kanadımı süzmedim türküsü bizlerle birlikteydi. Dünya Tekin tarafından seslendirilen, aslında bu uzun hava ile bozlak tavırlı eserlerden biridir. Böyle biraz nadir eserlerden. Hani insanın hayatı boyunca yaşadığı zorluklar, kırgınlıklar, içten içe biriken acılar. Sözleri o kadar derin ki dinleyen herkes kendisinden bir parça bulabiliyor. Bu türküyü yıllar boyunca Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Musa Eroğlu, Arif Sağ pek çok usta sanatçı tarafından okunmuş Türk halk müziğinin unutulmaz eserlerinden biridir efendim. Dünya Tekin'de gerçekten çok kıymetli bir şekilde seslendirmiş. Şimdi ise size güzel bir Elif Hüseyin Doğan çalışmasını buluşturmak isterim. Suya gider allı gelin türküsü bizlerle birlikte olsun. Evet, Elif bizlere ulaşmış. Türkler insan içini ısıtıyor. Yayınınız daim olsun. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyorum Elif. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Sakarya'dan Mehmet. Gurbette olan herkese güzel bir türkü armağan edelim diyor. Teşekkür ediyorum sevgili Mehmet. Sen de hoş geldin. Selamlar Radyo Çağdaş Derince'den Ayşe ben. Çağdaş Sanat Akademisi'ndeki gençlere de selamlar. Sanatta büyüyen yeni bir nesil geliyor demiş. Ne kadar doğru. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ayşe. Senin sayfanı da bir kontrol ettim. Evet, sen de sanatla ilgileniyorsun. Sen de Çağdaş Sanat Akademisi'ne bir uğrayabilirsin yani. Eminim ki sana da çokça gönülden yardımcı olacaklardır. Evet, Elif Buse Doğan, Suya Gider Allı Gelin türküsü bizlerle birlikte olsun. Sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

Evet, İzmitli çok kıymetli bir sanatçımız sevgili Ali Puse Doğan, Suya Gider Aldı Gelin türküsü bizlerle birlikte oldu. Şimdi ise ne gelirse sevdadan gelir, Burcu Yıldız yorumu bizlerle birlikte olsun efendim.

Efendim, kapanışımızdan önce son eserimizi de yayınlayalım. Hakan Bey, Ayhan Bey, sizlere de selamlar olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Özellikle trafikte dinleyen ne çok dinleyicim var ya. Hepinize çokça selamlar olsun. Yalan Dünya, Songül Güler yorumuyla sizlerle.

Aslan Kalem Siyah. Anadolu Rock Cover versiyonunu aslında dinleyicilerimiz daha çok seviyor. Lakin Aynur Polat da bambaşka bir can katmamış mı bu esere hakikaten? Evet, Radyo Çağdaş'ta Bir Gündüz yayın daha sonuna geldik. Bugün yine Anadolu'nun yüreğinden kopup gelen türkülerle, hatıralarla, sizden gelen o güzel mesajlarla dolu güzel bir yolculuk yaptık. Türküler bazen bir aşkın hikayesini anlattı, bazen bir ayrılığın sistemini, bazen de insan içinde sakladığı duygulara tercüman oldu. Çünkü türküler bu toprakların hafızasıdır. Nesilden nesile aktarılan, insanın kalbine dokunan en güçlü anlatımlardan biridir. Bugün yayın boyunca bize mesaj gönderen, sosyal medyadan ulaşan, radyosunun sesini Radyo Çağdaş'a ayarlayan tüm dinleyicilerimize gönülden teşekkür ederim. Unutmayın, Çağdaş Medya Ailesi olarak Radyo Çağdaş, Çağdaş Kocaeli Gazetesi ve Çağdaş Sanat Akademisi ile kültürü, sanatı, türkülerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Gönlü hassa olan ay. Yazın. Evet, şimdilik mikrofonumu kapatıyorum ama türküler her zaman Çağdaş'ta akmaya devam edecek. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralarda olacağız. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

ket gözlüm, birim fidanım feryadım. Hey benim sizin parmak memleket gözlüm.

kumbhe hazır mıyız? Ekran başındakiler hazır mıyız?

0: Empoli memen akusu.
1: Şolakli karadere biri birine akşın. Şolakli karadere biri birine akşın. Edevan et akrona ye bulimetran imeş. Sensiz bu yaylalarda alamayırım nefes.
0: Sensiz bu yaylalarda.

0: Leonardo Anaraş, Aute Pandoraş, Leonardo Anaraş.
1: Horonda yarışırdık sevdam ile başa baş. Horonda yarışırdık sevdam ile başa baş. Ella Leose, Ella Harella, Metemena. Safları sık tutalım, herkes girsin horona.
0: Safları sık tutalım, herkes girsin horona. Safları sık tutalım.

hüznüm yükünü gece demine aldı. Bu sevdanın son bir kadehlik ömrü kaldı. Ah sevdam, gözyaşlarıma sarıl, var git artık yoluna. Kal düştüğün yerde, ezil kirpiklerimin arasında. Fakat korkuyorum, ya bu kez gidişin yüreğimi vurursa, ya da benden bir şey kalmazsa artık.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim, yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü elhibet sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Sevgili dostum buluştuğu en iyi nokta. Mm-hmm.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün seli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü elhibet sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen öğlen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor, mihriban.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: seni seveceğini biliyordu. Bu kafa seni kuracağını seziyordu hanidir. Bire bin veren buğday, elmadaki mayhoşluk, hukuki beşer, çınçınlı hamam, çizmeli kedi, sanki elleriyle komşular gibi ikimizden bir iş var. Seni sevmemiş olsam sözlerim yarı yarı, gözlerim yarı, ellerim Çolak Hüseyin eli. Seni sevmesem nefes almayı beceremem ki. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Seni sevdiğim için cumartesi elbet. Seni sevdiğim için bak Temmuz ayındayız. Ayşe Onbaşı, Pir Sultan Abdal, büsbütün sevdalıyım sana. Bu gemiler nereye gidiyor seni sevdiğim için? Seni sevdiğimden suyun akası geliyor. Bacaların tütesi, nur hayatın halleri, seni sevdiğim için güzel İbrahim'in dilleri. İnsan seni sevince tutsaklığa kızar tabi. Savaşın adı geçse cinifrit olur. Ereğli'nin kömürünü düşünür. Ne kömür o be. Raman'ı düşünür. Çukurova'yı düşünür. Seni sevdiği için Haliç'te bir uğultu, Marmara'da bir deniz. Isparta bahçesinde güller seni sevdiğim için goncalanıyor. Seni sevdiğim için kilim dokuyorlar Avşar'da. Yarın sabahlar seni sevdiğim için icat edildi. Penisilin, halk şiiri, canlı sinema. Mapushaneler, yedi düvel, Harbi İspanyol nezlesi. Sultanahmet, Don Giovanni ne bilsinler seni sevdiğimi. Başaklam yan yulafa söylemeli, cırk yumurtaya, pasta demire. Kulağını bükmeli kurtlu kirazın. Hoşnut değillerse bu gidişattan akıl etsinler seni sevdiğimi. Yeşille turuncunun kafa barıştırması bu sevdadan ötürü. Tepemizdeki o göçmez tavan, sulardaki yakamoz, ortancadaki pembe, ben seni sevdim diye. Bingöl vilayetinde kamyondan inince tığ gibi bir delikanlıya soruyorum. Siz nerenin bulutlarısınız böyle? Biz sizin sevdanızın bulutlarıyız. Bir yıldızlı akşamı varsa Ankara'nın 1953 kışları içinde, karnı tok, sırtı pekse hısım akrabanın, konu komşu dirlik düzenlik içindeyse, birbirimizi daha çok sevelim diye. İnsan seni sevince iş güç saymalar. Şair oluyor mesela. Meyhaneden cayıyor bir akşam üzeri. Caysın be güzel, caysın be iyi. Tütünü bırakıyor. Tütün neyime zarar? Keseme zarar, ciğerime zarar, sevdama zarar. Seni sevince adamın papuçları eskimiyor. Beti benzi yeni çarktan çıkmış gibi. Seni sevince insan bilgili, saygılı, gönlü ganişen, saçları zencefilli, erkencecik evine dönmek istiyor canım. Hep seni düşün, hep seni yaşat. Hep seni yıka, seni doyur üç öğün. Seni bir kanım uyut sonra uyandır. Lokman Hekim seni sev diyor bana. Seni sevmeseydim ilkbaharı kodun sabukayı. İstanbul diye bir kent yoktu ki yeryüzünde. Umut diye bir şey yoktu ki seni sevmeseydim. Hak, hukuk, bereket diye. Eşitlik, kardeşlik, hürriyet diye. Yüreğime sağlık, ne iyi ettim.
1: Radyo Çağdaş.

Kanıyor takvimden gamsız, ağaçsız, evlatlarını döver gibi seven bir sonbahar. Güvertesinde adresini şaşırmış, kayıp bir nisan yağmuru. Ömrümün sol anahtarısın, hazan makamının kapısını açan. Ne nisanlar gördüm ben, ilkbahardan kaçarken bir mızrapa tutuna. Ne bileyim ben, böyle bir şeydir herhalde bir mevsimin şarkısı ya da mevsimlik bir Vivaldi sancısı. Ekim-Kasım işlerini öğrenirken bir keman, ağlamayı bir de şarkıya söz yürür. Yeşile aldanır suyun kudreti ve sen hiçbir zaman sol anahtarı yaptıracak bir çilingir bulamazsın. Bana kalırsa sen, ömrünün sonuna kadar o şarkının kapısında kalacaksın.

Çöle kıyısı olan kentlerin limanları sıkıcı olur. Kuş uçar, gemi geçmez, kervan zaman içinde. Böyle kentlerde insan fırtına gibi sever sevdiği için ağlamayı. Hangi türküde sevmekten bahsedilse ben Hicaz olurum. Elimi ıslatır elinin teri, ziyan olurum. Seni sevmekle ıslanır akşam sefalarım. Hangi türküde sevmekten bahsedilse bu çölde ben... Şair burada yaşadığı kenti çöle benzetiyor da bahsedilen şair olurum.

Biz üç kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi, yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece ırmak boylarında uzak çakal sesleri, yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Oy Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy.

Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik. Geçip gittik parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik nazlı can boşluğu aramızda. Bedirhan'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları. Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaçtı ay ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştır randevusuna. Ah! O da nazlı can gibi bir daha olmayacaktı. Hey Bedirhan, katran gecelerin heyulası. Hey Bedirhan, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın, konuşsana. Hey Bedirhan, hey, mezarı kartal yuvası.

Biz 3 kişiydik. 3 intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben.

Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Oy benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Git. Beni viran bir şehir gibi terk et. Hadi git. Dışarısı ispiyon. Dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et. Dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun. Git. Bir savaşçı asla vedalaşmaz. Durma git. Dışarısı dinamit. Dışarısı enkaz. Şunu cebine koy. Ne olur ne olmaz. Eylül mağdurlarıydık. Kimsemiz yoktu. Yaralarımız aman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa. Masumduk. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüyse öfkemiz. Oy benim yaralım, oy. En az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkandı ellerimiz. Artık bitti diyorsun. Git. Kırılsın kapı çerçeve. Kırılsın bu cam. Sorma git. Dışarısı panik. Dışarısı izdiham. Biliyorum. Seni vuracaklar bu akşam.

Ne çok fila verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş, ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza. Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüşüz meğerse. Oy benim yaralım, oy benim yaralım. Her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize. Kendini arıyorsun. Git. Aptal bir hayat kur içinde beni barındırmayan. Kalma git. Dışarısı varut. Dışarısı gardiyan. Yine bir tek ben olurum sana parçalanan. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyorsun. Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile. Demek mecbur istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında. Oy benim yaralım, maralım. Demek şimdi gidiyorsun. Ve bana bir tek seçenek kalıyor. Güle güle. Güle güle. Beni öldürüyorsun. Git. Kalmasın sende kahrım. Kalmasın derdim. Bakma git. Kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsam namerdim.

Değişen ben değilim. Dönüşen Savaş. Yaşlanmakla ıslanmak aynı şey. Bir yağmurun gölgesinde ihtiyarlanmak. Şimdi ölüm bile yetmiyor acılarımızı tartmaya. Dostlar alıngan bir sahili pinekliyorlar. Bir merhabayı bıçaklar gibi artık selamlaşmalar. Değişen ben değilim. Dönüşen Savaş. Artık zaman bile yetmiyor yaşadığımızı sanmaya. Yine de ışıklar bu kenti güzelmiş gibi gösteriyor geceleri, geceler. Yani Ahmet Haşim'in kafiyeleri. Seni aklıma düşüren yer çekimi değil, yalancı yıldızlar. Öyle uzaksın ki, üflesem soğuyacaksın, sarılsam okyanus. Bir aşka yetecek kadar ve anımsatacak kadar sebepsiz bir ölüme acılarımız ve kafiyelerimiz var. İşte.

0: Sevgiyle yol dostluğum
1: her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden. Bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin. Ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam. Toprağın güneşle konuşmasını. Sana çok benzeyen bir çiçek yolu. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir. Gelen, giden, açan, soran, bere, budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz, katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak için de bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar, daha hızlı koşardım. Sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazma, ah.

bir tek söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için.

Bozuk şu dünyanın temeli bozuk. Tükendi taneler, kalmadı. Yazıktır şu geçen ömre yazık. Bir dost bulamadım. Gün akşam oldu.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Biz ki bu hasreti semahların seyrinden alıp gelmişiz. Biz ki onu sitemkar anaların kirpiğinden derlemişiz. Süzülsün de acının derin izler bıraktığı gül yanaklardan. Yere dökülsün istememişiz. Bizim türkülerimizi rüzgar söyler her gece. Ay vurdukça parıldar, gün doğdukça hız alır. Nevroz ateşleriyle sağaltarak çırpınan yarasını, can havliyle kardeş, kan içinde bir kartal gibi vadilere saldırır. Türkülere ilişmeyin. Türküler nehirdir, gecenin bağrına akar. Fazla eşelemeyin kardeş. Taşınca ne siperler kalır, ne dev barikatlar. Deşmeyin diyorum, deşmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Biz ki nice amansız badirelerde sardan geçmişiz. Biz ki ilmikler boynumuza takılıyken bile türkü söylemişiz. Sonra ırmak boylarında gövertip körpe otların serinliğinde dağlara emanet etmişiz. Biz ki her yangının külünden diri canlar yaratmışız. Biz ki mazlumların defterine kanlı resimlerle sıralanmışız. Banaz yaylasından Kerbele'ye kar götürsün turnalar. Ölürüz sanma kardeş. Dostun attığı gülden yaralanmışız. Türküleri dövmeyin. Türküler gökyüzüdür, karanlığa yıldızlar çakar. Üstümüze gelmeyin kardeş. Namuslu bir delikanlının alnında kavga ışıldar. İncitmeyin diyorum. İncitmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Kim? Biz ki Karacaoğlan'ı aşkla, Veysel'i toprakla yüceltmişiz. Biz ki Köroğlu'nun narasıyla nice beyleri yere çökertmişiz. Yine de masum bir bebek gibi avuç avuç sevdamızı kalanlara vasiyet etmişiz. Adam dediğin sapına kadar yiğit olmalı. Ne karıncayı incitmeli, ne ozanları yapmalı. Öyle sansar gibi pusu kurup punduna getirmek de neymiş? Adam dediğin kardeş, yüreği varsa eğer getirip ortaya koymalı. Türküleri yakmayın. Türküler çiçektir, en umutsuz zamanlarda açar. Kavgayı uzatmayın kardeş. Yüzyıllardır tuz döke döke çürüdü bu yaralar. Kanatmayın diyorum, kanatmayın.

Benim hiç sapanım olmadı anne. Ne kuşları vurdum, ne kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım, hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim, leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladım, kalbimi çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum.

Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin gıdısını, tükendi gitti çağım. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılarla mı soğurdun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene. Doğurdun da beni neyle yoğurdun anne?

Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost eli, ne saçımda bir şefkat. Say ki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki ıslanmaktım, üşümektim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşını hangi denizlere sakladın? Oy ben öleyim. Sen beni ne diye doğurdun anne?

Hatırlar mısın? Evcilik oynardık çocukluğumuzda. Sen hep anne olurdun, ben hep baba. Ve kağıttan çocuklarımız olurdu. Birlikte başlamıştık ilkokula. Kırmızı kurdelenle de çok yakışmıştı sana. Şişman bir öğretmenimiz vardı. Aynı sıradaydık. 3A'ya giderken 4B'den Ahmet'i dövmüştüm sana baktı diye. Sonra göğsümü gere gere dayak yemiştim öğretmenden. Korkmuştun, ağlamıştın. Hatırlar mısın? Diplomalarımızı aldığımız gün mahallenin köşe başındaki Rasim amcanın pastanede muhallebi yemiştik. Ortaokulda aynı sınıfta ve aynı sıradaydık. Bitirme sınavlarında coğrafyadan kopya vermiştim sana. Ve sen öğretmen görür diye nasıl heyecanlanmış, bütün kalemlerini düşürmüştün o anda. Hatırlar mısın? Liseye giderken okullarımız ve sınıflarımız ayrılmıştı. Ders bitimlerinde okul kapısının önünde takım elbisemle bekler olmuştum seni. Askere gideceğim gün beni uğurlayanların arasında sen de vardın. Otobüsün penceresinden gözlerim takılı kalmıştı gözlerine. Ağlıyordun ve benim de gözlerime bir yağmur yağıyordu sanki. Hatırlar mısın? Tezkeremi almama 15 gün kala nişanlandığını duymuştum. 3 ay sonra en son ben çıkmıştım nikahında salondan. Kocanın kolundaydın, göz göze gelmiştik. Utanmıştın, başını eğmiştin öne. Hatırlar mısın? Şimdi en küçük kızım geçiyor mavi kurdelesiyle dükkanımın önünden ve onu görünce benim küçük oğlan ne varsa düşürüyor elinden. Ne varsa düşürüyor elinden.

Büyüdükçe sentetik zamanlara kangren ayaklar bastım, izi kaldı ömrümün. Kara çaldılar yüzüme bütün kara parçalarında, elbette Afrika dahil. Parça başı çalışan kiralık katildi zaman. Gülüşüm Sivas yangını, ağlarsan kızma. Ölmek bile yakışıyor bazı adama.

Suspus olmuş, puslu bir İstanbul muydu yüzün? Yoksa çok bildik hüzünler mi taşınmıştı yüzüne dolma bahçede, çay tadında? Divit ucuyla yazılmış bir aşkın sureti vardı avuçlarında. Tarih bir başka iklimin kıvamını gösteriyordu. Ben rehnedilmiş yelkovan gibi, hani akrebi seven ama yüreği takvim yokuşlarında. Sinemada elinin elimde telleyişinin bir anlamı olmalı. Sesinin sesimde yankılanmasının. Sanki perdedekine üzülmüş ya da sevinmişsin de tesadüfen akmış yüzün içime. Yalan, sen perdeye bakıyorsun, fikrin benim seyir defterimde. Ve ben Amerikanca bir filmi Kürtçe seyrediyorum. Kadın Beyoğlu'nun bir kış akşamında üstündeki deri montun sahibine küs, soğukluğundan muzdarip yürüyordu. Adam da yürümek hiçbir şeyi çözmüyordu bazı aralık akşamlarında. Parmağında yaralı bir öyküyü taşıyordu adam. Kadının yüzünde bir hüzün, hüzünlü aralık akşamında bir yüzük. Yüzüğün yüzünde dünya güzeli bir kadının kehaneti, soğuğun ve karanlığın vehameti. Hayatı bir başkasının pantolonu gibi küçültülmüş, daraltılmış. İlk sahibinin o pantolonla yaşadığı şeyler, yani pantolonu pantolon yapan anılar, bazı ilkbahar berileri yüzünden yapılan yamalar, ter tüketen yazlar, hepsi daraltılmış. Yaşananlara bir beden büyük geliyor artık hayat. Bir aşkı paylaşmak için çok geç. Bir paylaşıma aşık olmak içinse erken. Beni sevda yerimden vurdu yine zaman. Şimdi sana söylenecek tek cümle, ben de sana yetecek kadar ben kalmadım.

0: Radyo Çağdaş.
1: Bahar olacaktı yüzüm. Yazabilsem en uzunu şiirlerim. Olmadı, beceremedim. Adını duvarlara yazacak çağım da çoktan geçti benim. Yasak sevdamın gözaltı tarafı. Çaresiz seni yüreğimde erittim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Senin olmadığın zamanlarda da sevmiştik. Olmadığın bağırlarda da. Ama hiç bu kadar telaşlanmamıştık. Beklememişiz üstelik birbirimizi. Birlikte ıslandığımız yağmurlarımız yok. Ne kavgalarımızın adı bir olmuş, ne dost diye baktığımız yüzler. Ayrı ayrı akmış gözyaşlarımız. Ben asırlardır okşamamışım yanağını. Senin yüzünü ağlamaktan yorulmuş. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Bir yüzün vardı görmediğim. Bir sesin hiç duymadığım. Kokunu çiçeklerle tanımlayamazdım. Dokunmadım, bilemezdim ellerinin beyazlığını. Hangi şarkının neresinde, hangi şiirin en sevdalı sözünde çıkacaktın bilemezdim. Dilimin ucundaydın hep. İşte şimdi düşüverdin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ağır ağır çıkılan bir merdiven yok. Eskittiğin yıllardan değil. Sızlayınca yüreğin anlıyorsun. Yine gecikmişsin. Sen yeni yeni öğreniyorsun sevmeyi. Bense çoktan düşürmüşüm aklımı. Gönlün bedene baş kaldırdığı yerdeyim. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Unuttum, bana ne vakit gelmiştin. Saklayacaktım seni. Yüzün gözümde kalacaktı. Bilmeyecektin böyle sevildiğini. Uykusuz gecelerimde büyüyecek. Sensiz sabahlara uyandığımı duymayacaktın. Olmayacaktın sıradan. Eskitmeyecektim sevdamı. Yoksa yine mi beceremedim? Ama yine de hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Ben bir bu dağları eskitemedim. Bir de sana düşmüş yüreğimi. Gittiğim yolları hiç hesaba katma. Düşünü görmediğim uykular zaten haram. Gökyüzünü boyayacak zaman da kalmadı. Hadi sar kollarını, ayrılık diyeceğim, dilim varmıyor. Daha yeni söylemiştim. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Saatin zembereyi boşaldı. Bodrumlu balıkçı İsmail çoktan denize açıldı. Antalya'da barlar kapanalı yaklaşık bir saat. Kars'ta saçakları çatıların hala buzları taşımakta. Ve ben hala üşümekteyim sensizlikten. Düşlerimi hiç terk etmedin. Hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Deniz tuzunu saklıyor. Çizdiğim beyazlarda karlar çürüdü. Suyumuz ekşi, gönlümüz kırık. Sevip de kaçanların hiçbiri yüzyıllardır yakalanamadı. Firarinin umudu tükenmiyor. Yaşamadan bitmiyor kör olası. Ama yine de hoş geldin, hoş geldin eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. hikayenin gecesini uzun yazdım. Bir tek elin kalacak elimde. Sıcak tut, söndürmesin derim. Kapat gözlerini. Sabahı geciktirelim. Yorgun olduğu kadar suskundu gönlüm. Senden evveli anılara yükledim. Sevdaya dair ne varsa duyduğum yetersiz şimdi. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Ne Nazım benle işte, ne Cahit Sıtkı. Onlara geciktiğim gibi geciktim sana da. Yaşını yaşıma erdirip bir yol. Yazılan onca şiiri, tutulan onca şarkıyı ne yaparız şimdi? İkinci perde deyip başlayalım ki. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyiş. Bir tarafımızı Eylül'de bulamışlardı. Kalanı sevdana kurban. İçtiğim içkiye seni düşürdüm. Bu akşam gözlerini küllükte söndürdüm. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin. Yaşlı yüzümü değdirmek için yüzüne, ilişmek için gözüne, ben yaktım ışıkları. Uzak sevmenin çok ağırmış faturası. Düşünsene, nasıl uzun beklemişim. Bağışla sevgilim. Yine ben geciktim. Eskiyen yüzüm yeni gülümseyiş. Hoş geldin. Korkunun bittiği yere yazdım adını. Dağların en kuytu yerine. Sonsuzluk değildi beklediğimiz. Bir parça mutluluk diye diretmiştik. Çok mu geldi bilmem ki Tanrı'nın gözüne. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

Eskidi saatler. Zamanı geldi. Yeniden düşmeliyim yollara. Geceler sırtımda. Cebimde sevdalarım. Yardan öte söyleyecek sözüm vardı benim. Düşlere saklamalı şimdi yari uyanmamacasına. Yükselmeli ateşim. Kanamalı sıkmaktan avuç işlerim. Terleyip atmalıyım içimden seni. Kimseler bilmemişti, görmemişti gelişini. Benden gidişindeki gibi. Ama yine de hoş geldin. Hoş geldin. Eskiyen yüzümün yeni gülümseyişi. Hoş geldin.

geçer. Terk ettiğin diyarlardan yorgun turnalar geçer. Bilirim anlamak zor, bilirsin anlatmak zor. Hayat çok

0: canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi. Bari
1: sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.